0: hem ses rengi olsun hem de dansı olsun ve aynı zamanda bölüme çok uygun bir şarkıydı. O yüzden çok beğendim. Kendisini tebrik ediyorum.
1: Wow! Verity 一直在台下跟你一起唱.
2: Татья,
3: и она очень свободно чувствовала себя на сцене, установила зрительный контакт, и ее выступление очень привлекло мое внимание.
2: Did you see your highlight?
4: This for me?
2: Yes, of course.
4: Oh, Rahmet, Rahmet.
2: Wow, 他的哈萨克语说得非常好. Rahmet, so you learn all these languages?
4: I know Kazakh song more.
2: Really? You can sing for us, sing for him.

0: Türkiye'de düğünlerde çalınır. Gösterebilirim şu anda.
1: <音><音><音><音><音><音><音> 我不知道还有这下啊！太有意思了。好了，舞台已经准备好了，接下来呢，有请你闪亮登场。Türk
2: müziğinin eğlenceli tarafını göstermek istedim ve kendi tatlı enerjimi de bu şarkıyla yansıtmak istedim, hem sözleriyle hem de müziğiyle. Kendime gaz veriyorum. Sahneye çıkmadan önce sadece inan diyorum.

0: 谢谢谢谢，刚才我们的舞者们走下台的时候一个个笑得花痴乱颤，我说怎么了，发生什么了，然后舞蹈演员跟我说她太好看了，她太漂亮了，我们好开心。好，开心过后各位要给贺林打分了，准备好了吗？请打分。请锁分。这首歌的歌词里面有一句话我印象特别深，你像一头倔强的山羊，你的一颦一笑都在吸引着我。听说是一个爱慕你的喜欢你的人给你写的歌是吗？
1: Hisleri olan bir arkadaşım, evet şu anda arkadaşız, bu şarkıyı da benim için yazdı. Bana inatçı keçi diyor. İnatçı keçi Türkiye'de genellikle kolay pes etmeyen inatçı insanlara benzetilen bir tatlı benzetmedir. Ben de Oğlak Burcu'yum, çok inatçı bir insanımdır.
0: Cüecang de Shanyang, 这个比喻很特别。
2: 哇哦！
0: 那